başımdaki kırığı yaradan öldü kalk salam bak. Bak eserin beşiru yanına fataram bak. Kırığı yaradan şahlarım dar basiru kurug yaradak dekak salam ba atserin basiru